0: Benim adı Prince Avucuna Derman.
1: Crash with Bob Jackson, we see the capital, Mene Obana.